0: ayrılıkla.
1: Radyo Ekin.
2: Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım. Benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çeter kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını? Özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini. Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha,

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Radyo Ekin.
1: Zurna olur, tar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş. Türküler susmaz.

0: Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

0: Radyo Ekin.
1: Amanın amanın yandım. Tiri dine tiri dine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiri dine tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo 2.
1: Hadi son. 3, 2, 1.

elleri nasıldı annemin? Unuttum, gözleri nasıldı bakarken? Unuttum, elleri nasıldı annemin? Unuttum, gözleri nasıldı bakarken?

annem. Yaşam sallasın kollarımda beni. Küçücük oğluyum hala onun ben.

0: Radyo Ekin.
1: Gönül sana nesihatim, çağrılmazsan var mı gönül? Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Ne gezersin Şam'ı şarkı, yok mu sende hiçbir korku? Terk edersin evi barkı, beni boşa yorma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya çıkamazsın girme gönül. Ben kocadım sen genceldin, başa bela nereden geldin? Kahi indin kah yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Bazı zengin bazı züğürt, bazı usta bazı şehirt, bazı koyun bazı aç kurt, her bir renkten derme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir kahi bilmez, yalan dünya yersiz olmaz, ister saçı sırma gönül.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

tamam. Tamam. Panik yapma. Panik yapma. Panik yapma. Hele tipe bak ya. Ateş etsen mermi geri dönerse. Hala. Hala tartışıyorsun ya. Tamam. Tamam. Dur, dur, dur. Bir dakika sen de seninle ilgileneceğim. Bir saniye. Şimdi. Öncelikle bugün cuma. Herkese hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Cumanız mübarek olsun. Edilen dualar Yüce Rabbim katında inşallah kabul olur. Arada sırada söylüyorum. Hazır cuma günü ya bugün. Bugün de bir hatırlatma yapalım. Efendim kendiniz için ettiğiniz duanın tutma oranı %20 ise, bakın yani bunu temsili söylüyorum. Kendiniz için ettiğiniz duanın tutma olasılığı %20 ise, başkası için ettiğiniz, yani başkaları için ettiğiniz duanın tutma oranı %70, %80. Ya bu %70'leri örnek temsili veriyorum. Yani neden kendin için dua ettiğinde %20 tutma olasılığı varsa başkası için ettiğinde %80? Neden? Çaycı neden olabilir? Neden? Hiçbir şey öğrenememişim benden. Hiç yani zerre var ya, bir şey öğrenememiş, bir şey kapamamışım benden. Ulan senin yerine şuraya bir tane fare koysaydım, bu eğitimi ona verseydim var ya, şu an iki üniversite bitirmişti. Devlet dairesinde memur olmuştu yani. Yok. Lan konuşmayı bile. Neden biliyor musun? İyi insan ol, düzgün insan ol, herkes senin için dua etsin. Anladın mı? Aferin. Evet, söylerim bazen öyle. Şimdi 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız. YKP Yakup Oto katkılarıyla ilk saatimizi başlattık. Saat 10'a kadar buradayız. Trafikte olanlara Allah sabır versin. Olmayanlar da keyfini

Abi bugün benim aracım serviste. Bugün metrobüsle geldim. Abi sabah 5'te çıktım yola, yani öyle. Ya bir abi böyle bir şey yok ya. Dün de mesela metrobüsle döndüm. Bir kalabalık var abi, akıllara zarar ya. Acayip kalabalık yani. Ya şöyle söyleyeyim. Kadının bir tanesi... Bir saniye dur. Bunu anlatmam gerekiyor, dur.

Da anlatacağım dur. Şimdi kadının bir tane abi o kadar kalabalık ki metrobüs. İnanılmaz yani arka arkaya gidiyorlar ama yine de yetmiyor. O kadar kalabalık ki İstanbul. Yani kalabalığı şöyle anlatayım sana. Kadının bir tanesi bayıldı. Bak kadının bir tanesi bayıldı. Ama ayakta yolculuk yapmaya devam etti. Yani 4-5 durak gitti o şekilde. 4-5 durak sonra metrobüs biraz kalabalık azalınca kadın yere düştü. Bayıldığını o zaman anladık. Yani anladın mı demek istediğimi? O kadar kalabalık ki kadın bayıldı ama yere düşemedi. Yani çok kalabalık. Oğlum neyini anlamadın işte sanki söylüyorum yani o kadar kalabalık ya o kadar sıkışmış ki insanlar. Kadın bayıldı ama düşmüyor yer. Hala ayakta yolculuk yapmaya devam ediyor. Biz önce şey sandık ayakta uyuyor falan sandık. Meğer kadın var ya yani 4-5 durak önce bayılmış. Kalabalıktan.

Mesajlara da bakalım. 0541-484-6060'dan mesajlar gelmeye devam ediyor. Ağam günaydın. Ağam düş, seni çok merak ettim valla. Selam olsun. Bütün dinleyicilerimize hayırlı cumalar diliyorum. Cebinizden bereket, yüzünüzden gülücük ve sağlığınız eksik olmasın demiş sevgili Elvan ağam. Ağam günaydın. Şimdi bak ben bazen söylüyorum bunu. Hani dün aklıma geldi, yaşadığım için tekrar anlatmak istiyorum. Gerçek dost kimdir biliyor musun abi? Moralin bozuksa, canın sıkkınsa, neyin var diyen senin gerçek dostun değildir. Neredesin, yanına geleyim diyen senin gerçek dostundur. Telefonda neyin var? Oğlum canım sıkılıyor, neyin var? Öyle yok. Neredesin, yanına geleyim diyen senin gerçek dostun, seni gerçekten seven insandır. Bir de şey vardı. Yani kötü gün kapıyı çaldığı zaman seninle beraber kapıyı açan senin gerçek dostundur yani. Bunlardan ne anladın? Kapıdan ne anladın? Yok abi ben. Yok ben kendimi döveceğim yani. Bu arada İstanbul'da bugün beklenen sağanak yağış olmayacak diye bir haber aldım meteorolojiden. Rüzgar yön değiştirmiş. Balkanlardan geliyoruz. Zaten ne olursa Balkanlardan geliyor. Ne? Vallahi soğuk hava, fırtına, kar hepsi Balkanlardan geliyor.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Günaydın Deli Murat, günaydın. Nasılsın, iyi misin? Günaydınlar.
1: Günaydın.
2: Günaydın başkanım.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Sen bize lazımsın başkan.
1: Oğlum sen niye bağırıyorsun ya?
2: Başkanım. Sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Başkanım. Yayının bir daha iyi. Aynen bu şekilde devam et. Aynen bu şekilde devam et. Görüşmek üzere.
3: Başkanım günaydın.
1: Günaydın. Bakalım mesajlara da. Sesli mesajları verdik. Yazılı mesajlara geçelim. Murat abi ben aşık oldum demiş. Sevgili Sinan, aşık mı oldun? Geçmiş olsun. İnşallah karşı tarafın haberi yoktur. Aşık olmuş. Eyvah.

Şu an spor yaparak seni dinliyorum. Ne ormanı? Ormanın ismini anlayamadım ama. Ha, Belgrad. Herhalde Belgrad yazmışsın. Belgrad yazmışsın da Belgrad. Belgrad ormanında spor yapıyorum. Sevgili Betül. Aferin Betül. Yani bu saatte Belgrad ormanına gidip spor yapıyorsan vallahi seni tebrik ediyorum. Zaten ben bu bayanların azmini bir türlü anlayamadım. Bizim sitede de sabahleyin kalkıyorum abi 5.30'da falan. Bakıyorum ya 5.30-6 gibi böyle bayanlar yürüyüş yapıyor. Beni var ya... Dövseler o saatte kalkıp da... yürüyüş yapmam yani. Ya beni sabaha kadar dövsünler. Hayatımda bir kere spor yapayım dedim. Benim şöyle uzandım yere abi mekik çekiyor çünkü göbek için. Mekik çekeyim dedim. Uzandım abi öyle uyuyakalmışım yani. Ya. Bu yüzden böyle spor yapanları tebrik ediyorum. İmreniyorum ama yapamıyorum abi ben yani. Abi spor nedir ya? Bak tavşan, köpek bunlar hızlı koşan hayvanlar. Kaç yıl yaşıyor abi? 20 yıl yaşıyor, 30 yıl. Bak o kadar ağır hareket eden kaplumbağa 250 sene yaşıyor abi.

yapıyorsun? Neden uzun senin program? Çünkü kısa olduğunda sen anlamıyorsun. Bu yüzden sen anlayabilirsin diye.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadosan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

Oğlum sen Koray'ı mı bekliyorsun hala? Bir şey dikkatimi çekti. Şu an bana bir video atmışlar da. Önde bir tane kamyon var abi. Bak büyük bir ihtimalle öndeki kamyondan inecek bu.

Koraycığım hoş geldin. Ya hayırdır oğlum ya? Vallahi videoda dikkatimi çekti. Önde tırlar falan var. Ya hayır sen ne ayaksın oğlum? Ha? Vallahi bak kullanmaya başladım ha. Bir de servisi bekletiyorsun. Bak şunu unutma. Servis bekletilmez, beklenir. Akıllı ol.

Eğer aracınızın bakımı geldiyse yağ fiyatına aracınıza bakım yapıyorlar. Ve bunun yanı sıra aracınıza ücretsiz bir check-up yapılıyor. Benzinli araçları 3500 TL'ye, dizellerde 4500 TL'ye mal oluyor. Bakımdan bahsediyorum efendim. Bakım, araç bakımı. Ya bu fiyata aracınızın ancak yağını değiştirirsiniz, bilginiz olsun. Benzinli araçlar 3500 TL, dizeller 4500 TL. Aracınıza ücretsiz check-up da hediye ediliyor. 0532 630 73 68 0532 630

0: Hoş gelmesin ha. Bütün marabaların yolunu bekledik.
1: Bu nedir lan? Neye yarar ki?
0: Aptasana haşa huzurdan ha. Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza belen.

0: Enerji Bakanımız.
1: Murat Bey günaydın, hayırlı sabahlar. Sabahların gülü, sabahların neşesi.
2: Sevgili kardeşim Deli Murat, seni çok ama çok seviyorum. Bütün dinleyicilerime de selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum.
3: Başkanım günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar.
4: Günaydın.
3: Bayadan beri sana yazamıyorum. Tedavi görüyorum.
4: Geçmiş olsun canım.
3: Yine kendime geliyorum. Dinlemeye başlıyorum tekrardan. Seni çok seviyorum başkanım. Allah'a emanet ol. Öpüyorum seni kocaman.
4: Ya her şey iyiydi de bu sondaki öpme. Ben de seni öpeyim. Yok öpmeyeceğim. Ne öpeceğim oğlum? Çaycı. Çaycı gel, çok meraklıysan söyle oğlum ya.

0: kızı da beni. Tutmayın kötü görünüşte. Salıverin gitsin.
1: Salıverin bırakın. Yesin daya otursun ya. Sevgili Orhan Aydın. Antepli tatlıcım. Orhan babacım günaydın. Bak sen geldin İstanbul'a güneş doğdu.
2: Hastasıyız dede.
1: Valla seni tatlıları özledim ya.
3: Efendim mesajlara bakalım. Kim göndermiş bakayım, kim göndermiş?
1: Adını yazsaydın iyiydi, adını yazmamış. İsimsiz bir dinleyicimiz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Tüm radyo ekin çalışanlarına hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun, hayırlı cuma. Kaç kere dedin ya? Bak bir kere söylesen yeterliydi yani. Dört kere yazmışım. Çaycı bu senin için ha. Anlamıyorsun ya sen. Dört kere yazıyorsun.

Özçelik. Eyvallah Yalçın. Sana da kolay gelsin. Lan trafik var mı şu an ya? Trafikte olan var mı şu an? Orhan babacığım, teşekkür ederim. Yayından sonra gel, tatlımı ye demiş. Kahvemizi iç. Dur, olabilir.

0: Alabilirsen buradan. Çaycı senin araba nerede? Oğlum bırak bu ayakları. Antepli tatlıcıma gidip geleceğim. Ulan benim araba şimdi serviste olduğu zaman nedense senin arabada hiç burada olmuyor yani. Zaten binmem ben senin arabana. Senin arabanın dizel değil mi? Ay fakir. Dizel diyor. Tüplü değil mi? Tüplü değil mi senin araba? Tüp var. Yok ben zaten bilmiyorum. Abi tüplü arabaya binilir mi ya? Ben yani benzin istasyonuna gittiğimde gaz bölümüne yanaştığım zaman utanırım yani. Abi orada ya mazota ya da benzine girecekti. O gaza girilir mi orada ya? Bir karizmamız var oğlum. Demezler mi Deli Murat gaz bölümüne yanaşıyor gaz alıyor arabaya diye.
1: Değil mi? Değil mi?
0: Sus. Tüpçü seni. Selamlar, hayırlı sabahlar başkanım. Yerimi aldım her zaman olduğu gibi. Seni çok seviyorum başkanım. Teşekkür ederim. Ya tamam oğlum. Bıktım senden yemin ediyorum ya. Vallahi. Eyvallah. Baba Yaşar. Baba Yaşar ses mi göndermiş? Dur sesi verelim yayına dur. Ver bakalım ne demiş Baba Yaşar.
2: Günaydın Murat'cığım.
0: Günaydın.
2: Seni ve tüm dinleyicilerin cumasını kutluyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler kardeşim.
0: Sağ olasın abim benim.

Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Severek dinliyorum radyoyu sımsıkı. Yayında kedi sesi olunca diyor, aracı durdurup sağa çektim, kaputa baktım demiş. Dakikalarca aradık. Meğerse senin çaldığın şarkıdan geliyormuş. Rica etsem kedi sesi efekt koymadınız galiba diyor. Yok yok yok. Ben şu toparlayayım. Yani o şarkının içinde var o kedi sesi. Yani ben efekt olarak vermedim. Yani bu şeyi çalıyoruz ya. Pisik var ya, pisik. Bak bunu ne zaman çalsam böyle mesajlar geliyor. Ben de bunu ilk dinlediğimde arabadaydım. Vallahi billahi koltuğun altına baktım, dedim acaba kedi falan mı var diye. Kızlar boştur, evet. Dünya boştur. Neredeydi? Ver bak bak bir saniye. Onu ben yapmıyorum. Şarkının içinde var bu, bak. Bak. Yani şarkının içinde Pisik diye bir şarkı. Pisik oyun havası diye geçiyor. Ben de alakalıyorum. Gördün mü çaycı? Adam arabayı durdurup kaputu açıp bakmış yani. Tabii. Selam olsun efendim. Başkanım günaydın. Yine servisteyim, yine seni dinliyoruz. Sana eskiyi hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Eskiden günün konusu yapıyordun. Evet, doğru söylüyor. Günün konusu yapıyordum ama ya çok mesaj geliyor bu sefer. Okuyamıyorum mesajları. Ayıp oluyor diye. Yani. Balıkesir'den çılgın Ferhat. Mermiler seksin, bu alemde teksin başkanım diyor. Teşekkür ederim. Ver gazı, ver gazı.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asmulları
2: Kuyumculuk. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: anında. 1992'den bugüne
1: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
3: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam.

0: Vay be. Ne diyorsun sen? Bizim rejide çalışan arkadaş geldi de. Nerede oldu kaza? Ya şu aşağıdaki sapağın orada mı? Ne oldu? Frene basacağına gaza bastı değil mi? İddiaya girelim mi? O kesin bayandır yani. Dört tane arabaya. Vay. Kadına bak be maşallah. Fren diye gaza basmış efendim. Dört tane arabayı biçmiş yani. Hemen Bahçeşehir Safa'nın orada. O da bir şey mi oğlum? Kadının bir tanesi dördüncü kattaki eve girmişti, hatırlıyor musun? Dördüncü kattaki eve arabayı sokmuş yani, salona girmiş. Ev ahalisi de Allah'tan mutfakta yemek yiyormuş yani. Düşünsene abi, dördüncü katta oturuyorsun, arabanın girme ne alaka değil mi? Bir bakıyorsun salona bir tane araba giriyor. Şey geldi aklıma, Şener Şen'in filmi var ya, uçakla giriyor. De aklıma o geldi. O şöyle oluyor, dördüncü kattaki eve giriyor ama nasıl olduğunu sana hemen söyleyeyim. Ev böyle şeyde, rampada bir ev. Arkadaki yol evin dördüncü katına denk geliyor. O şekilde oluyor. Arabanın dördüncü kata uçacağı yok yani. Benim düşmanım, bir yar sevdim pişmanım. Sanki benim düşmanım. Ya bayanların araba kullanmasını doğruyu söylemek gerekiyorsa ben de sevmiyorum. Yani acı biraz halime, vallahi. Yani tabii istisnalar kaideyi bozmuyor tabii ki ama genelde bayanlar yani çok ürkek, korkak araba kullandıkları için zaten İstanbul'da trafik var. Ekstra bir trafik yaratıyorlar. E bak şey ya, fren diye gaza basıyor. Kadının bir tanesi benzin alırken basıyor gidiyor. Benzin aldığını unutuyor kadın. Neyse, fazla sataşmayalım bayan şoförlere. Kendime, arada ben kalıyorum. Ver mi? Ver bakayım ne demişler. Ver.
1: Çok güzel. Kullandığınız için bütün arabalar bariyerlerin üstünde geziyor. Siz de haklısınız.
0: Ne dedi? Bir daha ver bakayım.
1: Çok güzel, kullandığınız için bütün arabalar bariyerlerin üstünde geziyor. Siz de haklısınız.
0: Yani erkekler araba kullanan hepsi bariyer üzerinde. Ben anlamadım ki. Öyle diyor galiba değil mi? Valla ben öyle anladım. Ver bakayım.
1: Siz çok güzel, kullandığınız için bütün arabalar bariyerlerin üstünde geziyor. Siz de haklısınız.
2: Trafikte makyaj yapan siz. Story çeken siz. 80'le gidilecek yerde, 100'le gidilecek yerde 40'la giden siz, ondan sonra otobüsçüler, evet, kamyoncular bunların üstüne sürüyormuş.
0: Evet. Evet, kavga çıktı. Evet. Lan kavga çıktı. Ben karışmıyorum. Bu arada ben kalıyorum ya.

Doğru söylüyorsun ya. Bayanlar şoför mü olur ya? Evet, doğru söylüyorsun. Ayşegül demiş ki, başkanım ne demiştir? Çok biliyorsunuz demiş. Bayanlar da güzel araba kullanıyor. Evet, ben de öyle söylüyorum. Bayanlar da güzel araba kullanıyor. Yani, doğru.

0: Valla doğru söylüyorsun. Herkes kendi çapında güzel şoförlük yapıyor aslında. Dalgınlık herkes de olabilir. Herkes kaza yapabiliyor. Bunu unutma demiş. Genelde kendinden emin olan insanlar çok fazla kaza yapıyor. Bayanlar daha temkinli, daha dikkatli gidiyor diyelim demiş. Ağam doğru söylüyorsun. Hayırdır ağam ya?
1: Hayırdır?
0: Ne diyor? Ya diyor ki... Bayanlar diyor, yani herkes kendi çapında güzel araba kullanıyor diyor. Bayanlar diyor biraz daha dikkatli. Ha bana ne ya?
2: Düğün dernek kurdurup davulları vurdurur. Düğün dernek
0: kurdurup... Bak Sinan demiş ki günaydın Deli Murat. Geçen kadının bir tanesi ele...

Ben de bir tane söyleyeyim. Aslında anlatmayacaktım ama. Şimdi kadının bir tanesi elektrikli araba almış. Şimdi kullanmış. Arabanın elektriği bitmiş tabii, yani şarj etmemiş. Yolda kalmış. Sonra elektrik kurumuna gitmiş. Arabanın plakasını vermiş. Demiş ki şu arabanın sahibiyim. Benim elektriğimi kestiniz. Herhangi bir borcu falan var.

Erkeklerden iyi kullananlar da var. Ama istisna onlar tabii ki. Allah'ın önüne saygıyla eğiliyoruz tabii canım. Sağdaki gaz oluyor.

Bayan arkadaşım dedi ki ya dedi biraz araba kullanabilir miyim? Dedim anlıyor musun? Ehliyetim var benim dedi ya. Ehliyetim var dedi. Çok iyi kullanıyorum dedi. İyi dedim geç dedim. Geçti şoför koltuğuna. Bana dedi ki hangisi gaz hangisi frendi?

0: Günaydın, iyi sabahlar diliyorum Murat abim.
1: Günaydın.
0: Hayırlı cumalar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsın. Ekin Radyo'yu çok seviyorum. Dinleyicilerini de çok seviyorum. İyi ki varlar, hoş geldiniz. Günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Canım Türkiye'nin güzel insanları.
2: Başkanım,
1: canım.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar.
2: Başkana selam, yola devam. Radyo Ekin seninle güzel. Başkanım,
1: Ok
2: Meydanı'ndan Kayserili Ramazan. Sıradaki türküyü iş ortağım Sami'ye gelsin. Sivaslı'nın gülü.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
4: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
5: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asım Oğulları Kuyumculuk.

0: günler başkanım. Selam.
1: İyi günler olsun başkanım.
0: Aa başkanım. Günler başkanım.
2: Oo başkanım başkanım. Bir başkanım. Fotoğraf çekilebilir mi? Sizinle.
3: Sizinle çekeceğiz başkanım.
4: Komple bütün gençler.
2: Eyvallah başkanım.
5: Başkanım canlı yayındayız. Kimseye karışmayın başkanım.

0: vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siz bilirsiniz hangi partiye atacağınızı.
1: Seçimler var ya.
2: Ne olmuştur seçimlere?
1: Senin parti yemiştir. Bir oy çıkmıştır.
2: Kaç kişi vardır benim köyde?
3: Valla benim oyumdur ağam.
2: Benim oyumdur ağam. Ulan bir oy ikiniz verdinizse benim oy nereye gitti?
4: Halaycılar hazır mı? Ver elbi çocuğa coşkuyu.

0: Babanın suratına tüküreceksin, unutma. Anne, bir kremim yok, erkeğim.
1: Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı.
0: Şakir!
1: Aa, hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum.
0: Alçak, namussuz, rezil herif.
1: Ne oldu, ne bağırıyorsun?
0: Pis tampara. Ulan sen bana nasıl yapardın bunu?
1: Rica ederim.
0: Kusura lan babanın suratına.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam.
2: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
0: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368

Efendim artık ufak ufak veda vakti yaklaşıyor. Bugün son iki eserimi harika iki türküyle yapacağız. İlki zaten şu an fonda duyuyorsunuz. Musa Eroğlu, Yolun Sonu Görünüyor. Ardından da Bir Uzun ince Yoldayım. Gider mi baba? Çaycı gider mi? Gider değil mi? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Efendim iki günlük bir tatil var. Pazartesi günü ölmezse kalırsak sizlerle beraber olacağız. Hafta sonu kimseye bulaşmayın, kimseyle kavga etmeyin. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ama ve lakin kavga kaçınılmaz ise eğer, sizleri hastaneden değil karakoldan almak isterim. Anladınız mevzuyu. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Benden sonra sevgili Emrah Bilici sizlerle beraber olacak. En güzel türküleri dinlemeye devam edeceksiniz. Önce Musa Eroğlu, Yolun Sonu Görünüyor. Ardından da Uzun ince bir Yoldayım. Ediyorum gündüz gece sizlerle.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yerinizde olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Ekin, Radyo Ekin. Bu frekansta
1: en hüzünlü türküler
0: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: ağlamaktan gözümde yaş kalmadı be.
1: Güzel oldu ya. Aferin.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğ Bey İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı

Radio X. En keyifli türküler, en keyifli türküler.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: avec la rage.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam.
2: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
2: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yandım. Tiri dine tiri dine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiri dine tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en keyifli türküler.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Reklam. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için... En büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor.

0: Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamın aleyküm. Hayırlı cumalar. Ben geldim. Radyoların en güzeli, en değerlisi, Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin'den herkeslere kucak dolusu selamlar, sevgiler. Cumamız mübarek olsun inşallah, hayırlara vesile olsun. Rabbim ettiğimiz dualarımızı inşallah, kıldığımız namazlarımızı kabul ve makbul eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi inşallah tüm inananların da üzerinde olsun. Tahsilatınız bereketli olsun. Aldığınız haberlerin hepsi hayırlı olsun. Rabbim işinizi gücünüzü inşallah rast getirsin. Ayağınızı daşa değdirmesin inşallah. Amin. Kötü insanların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Negatif insanlardan uzak durun. Haftanın son çalışma iş günü bugün cuma. 15 itibariyle yayınımız başladı efendim. Yayın başlamasıyla birlikte mesajlarınız da gelmeye başladı. Birazdan mesajları okumaya başlayacağız. Instagram Radyo Ekin. Serkan Lama Official sayfam Instagram üzerinden bana mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Radyo Ekin sayfamızı beğeniyorsunuz. Ve WhatsApp üzerinden 541-484-6060 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajları okuyacağız. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var. Haber detaylarımız var. İlginç haberler var. Aldığımız notlar var. Dolu dolu bir 3 saat beraber olacağız inşallah. Sizlerin katılımı önemli. Siz olmazsanız bir programların değeri yok. Var mı? Yok. Peki. Hazırız değil mi? Kemerler takılı. Gözünüz yolda, kulağınız Radyo Ekin'de. Aman cezalar ağır. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Havadan, karadan, drondan, çalıdan, çırpıdan, tornavidadan, penseden her yerden ceza geliyor. Sonra maaşınızı ceza yatırırsınız. O yüzden kurallara uyalım. Önce sağlığımız, sonra cebimiz. Peki o zaman ne diyoruz? Başladı yayın. Hadi bakalım.

Evet, Mustafa Açık Ses yeni eseri, klip eseri 0 kilometre dumanı üzerinde ilk kez Radyo Ekin dinleyenleriyle buluşturduk. Sevgili Mustafa'mıza da hayırlı olsun diyelim. Türkülerin en güzel seslerinden bir tanesi Mustafa Açık Ses. Efendim başladık. Tabii ki bu saatimizin sponsoru, birazdan da bahsedeceğim, Provenis Klinik. Bahçelievler'de, Şişli'de. Saçıyla başı dertte olanlar, saçı incelenler, saçı dökülenler, saçı seyrelenler, saçı seyrekleşenler. Efendim ekim, sadece ekim kaderiniz değil, saç ekimi kaderiniz değil, cerrahi işlem kaderiniz değil. Birazdan kendim de kullandığım Provenis Kliniği de sizlere tekrardan anlatacağız. Kampanyamız da güzel. Ulaşımı rahat Bahçelievler'de, metrobüs yolu güzergahında, yine Şişli'de Cevahir'in çaprazında ulaşabileceğiniz de lokasyon olarak da çok rahat. Birazdan detayları anlatacağım. Sevgili Onur Kaya, tüm çalışanlarına, şu anda bizleri Provenis Klinik Bahçelievler'de Şişli'de dinleyen çalışanlarımıza, emekçilerimize selam olsun. Efendim bakalım, İstanbul'da hava sıcaklığı değişkenlik göstermiş mi? Sekom hava tahminlerine bakalım. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 28 santigrat ölçülüyor. Cumartesi günü 28, pazar günü 30 santigrat ölçülüyor. Pazartesi günü hafta başına, ilkokulların başladığı hafta, havamız yine 27 santigrat. Salı çarşamba biraz düşecek 24 santigrata. Ama yağış gözükmüyor İstanbul'da. Bugün, yarın, hafta sonu ve hafta başı içerisinde de şu anda yağış gözükmüyor. Ama Türkiye genelinde yağışlar olacak. Selam vermez olduğuna kız eski. Peki mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfam. Son paylaşılan fotoğrafın altına resmi beğenin Instagram sayfamı. Buradan da mesajınızı ulaştırın. Ve WhatsApp üzerinden de 541-484-60-60 WhatsApp. 541-484-60-60. Saat 18'e kadar buradayız. Gümbür gümbür devam.

0: Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim, Provenliz klinik katkılarıyla başladık 15 itibariyle. Tekrardan hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Birazdan mesajları okuyacağız. Efendim, Provenliz klinik, saçlarınız, hepimiz tabii ki saçlarımızın iyi olmasını istiyoruz. Ama tabii ki stres bunların başında geliyor. Her hastalığın başında olduğu gibi saçlarımızın da dökülmesinde, incelmesinde, seyrelmesinde stres. Bu başta kullandığınız kimyasal ürünler saçınıza, şampuanından tutun diğer ürünlere kadar, hatta kullandığınız kireçli suya kadar, bunlar aslında saçlarımızın dökülmesinde, seyrelmesinde, incelmesinde problem. Ama sadece döküldükten sonra saç ekimi, cerrahi işlem bizim bir kaderimiz değil, onu söyleyeyim. Değil yani. O yüzden saçlarınız şu anda dökülüyor mu? İnceliyor mu? Seyrelme var mı? Aynaya baktığınızda eski saçlarınızı, yoğunluğunu özlüyor musunuz? İşlem olmadan, cerrahi, saç ekimi yaptırmadan Provenliz kliniğe geleceksiniz. Benim yaptırdığım gibi kök hücre temelli uygulamalarla saç köklerinizi destekleyeceğiz. İncelmesini ve dökülmesini ve seyrelmesini, kök hücreyi kullandıktan sonra farkını göreceksiniz. O çıkamayan saçlarınız, havasız kalan saçlarınız, problem yaşayan saçlarınız, buradan kök hücreyle yolunu bulacak, saçlarınız formunuza kavuşacak inşallah. Dediğim gibi kendi kullandığım Provenliz kliniğe geleceksiniz. Önce bakacaklar uzmanlarımız, çayınızı kahvenizi içerken yapılan işlemleri, saçları kimlerin nasıl, ne hale geldiğini, ne haldeyken ne hale geldiğini, nasıl o seyrelmelerin kaybolduğunu, incelmelerin kaybolduğunu, kök hücreyle birlikte yapılan işlemleri yapılan kişilere kendi gözünüzle göreceksiniz. Ve günlük hayatınızdan hiçbir şey kaybetmeden, yani sizler cerrahi işlem yaptırdığınızda yapılanları görüyorsunuz. Cerrahi işlem yaptırdığınızda hayatla bir süre temasınız kesiliyor. Hatta evden çıkmak istemiyorsunuz vesaire vesaire. Ama burada böyle bir şey yok. 15 günde bir geliyorsun, 15 dakika cerrahi işlem olmadan, iğneli işlem olmadan kök hücreyle saçlarınız İnşallah formuna kavuşacak. Yerinde görmeniz çok önemli. O yüzden sizlere ulaşımı rahat olan Bahçeli Evler şubemiz metrobüs güzergahında. Şişli yine Cevahir'in tam çaprazında, yine metrobüs yolunda, yaklaşık yani 10 dakika içerisinde Şişli şubemize ulaşıyorsunuz. İğnesiz bir uygulama, cerrahi işlem olmadan 2 haftada bir seansa geliyorsunuz. Ödemesi kolay, ödemesi şu anda sadece sizlere özel. Hem kredi kartın hem elden ödeme imkanlarıyla ödemesini de yapacaksınız. Ve şu anda arayan, bugün cuma, 10 kişiye, bugün arayan 10 kişiye, sevgili Onur, 10 kişiye verelim dedi. 2 seans epilasyon, istediğiniz bölgede 2 seans epilasyonu hediye ediyorum. Ya da 2 seans cilt bakımını sizlere hediye ediyoruz. İlk arayan 10 kişiye bugün. Kök hücre uygulamasıyla seyrek görünümünün kaderiniz olmasına izin vermeyeceksiniz. Daha güçlü saçlar, daha canlı bir görünüm, saç köklerine yoğun bakım, ekim yok, cerrahi işlem yok. Saç tellerindeki incelmeler, kırılmalar ve zayıflamaya karşı özel kök hücre uygulamasıyla saçlarınıza ihtiyacınız duyduğunuz tüm bakımı inşallah Provenliz klinikte yapılacak. Güçlü saçlar, sağlıklı görünüm ve kendinize daha fazla güven hissedeceksiniz. Çünkü insanoğlundaki en büyük dekor saç. Yani en pahalı kıyafeti giy, en iyi gömleği giy, en iyi ayakkabıyı giy. Ne yaparsan yap, saçınla başın dertteyse giydiğiniz kıyafet yanında maalesef sönük kalıyor. Hemen ben sizlere iletişim numarasını vereceğim. Büşra Hanım şu anda telefonun başında sizlere bilgi verecek. 552-663-3044 552-663-3044 aradığınızda Provenliz Klinik'ten, Radyo Ekin'den dinliyorum dedikten sonra da 2 seans sizlere, 10 kişiye, ilk arayan 10 kişiye istediğiniz bölgede epilasyon 2 seans ya da cilt bakımı 2 seans hediye edeceğiz. Yazdınız mı? 552-663-3044. yürüyüş yani metrobüs güzergahında yürüme mesafesinde. Bahçelievler'deyiz. Şişli'de metrobüs yolu güzergahında yürüyüş yürüme mesafesinde de Şişli Cevahir'in çaprazındayız. Yani saç ekimi tek çareniz değil. Unutmayın, saçlarınız henüz tamamen kaybolmadan mevcut saç köklerinizi desteklemeye yönelik kök hücre uygulamasını benim gibi değerlendirin. Yani saçlarımızın bazen diyorlar ki sen ektirdin mi? Diyorum ektiremem ben. İğneliyle biraz sıkıntım var. Yani herkes ektiğimi düşünüyor ama saçlarımı 2 yıldır Provenis Klinik'te bu kök hücreyle güçlendiriyorum. Çok şükür. Saçlarımız o kadar ki sahnemizden önce bir sürü saçımızla alakalı biz de yani bir sürü işlem yaptırıyoruz. Hanımefendilerden sonra ama çok şükür Provenis Klinik'ten sonra saçlarımız formuna çok şükür kavuştu. Ekmiyoruz saçlarımızı, geri kazandırıyoruz, kök hücreyle destekliyoruz. 552-663-3044 yazdın mı? Hemen ara, 552-663-3044. Hadi bakalım sağlıkla, hayırlı olsun.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Peki mesajları birazdan okuyacağız. Mirza Teksin, sevgili Aziz Mirza. Şu anda Bahar Grup bizleri dinliyor. 15 kişi. Bahar Grup Emlak Otomotiv İnşaat Telçit. Yani eğer bir arsanız varsa, arsa aldıysanız özellikle Radyo Ekin'den tel örgü çektirmek istiyorsanız Telçit Bahar Grup hem ekonomik hem hızlı bir şekilde arsanızı, bulunduğunuz bölgede toprağınızı, arazinizi Telçit ile hızlı bir şekilde uygun şartlarda yapıyorlar. Selamlar olsun. Şu anda da bizleri dinliyorlar. Sevgili Salih abiye, namı diğer Zaza dayıya ve kıymetli komutanımıza ve sevgili Aziz Mirza'ya armağanımız olsun bu güzel eser.

Efendim 15 itibariyle başladık. Proverniz klinik katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Mesajları şimdi okuyacağız. Hemen mesajları Instagram üzerinden Radyo Ekin Serkan Lama official sayfam ve WhatsApp üzerinden gelen mesajlara hemen bakalım. Kürtçe bir eser istiyorum demiş sevgili Mustafa Yorulmaz. Kıymetli abim, seni yıllardır takip ediyorum. Radyo Ekin'de seni tekrardan görmek çok güzel. Türkülerin en güzel ayarını veren adam demişsin. Çok sağ olun. Bir Kürtçe eserde çalarsan seviniriz demişsiniz. Çok sağ olun. Ben Bağır Grup sevgili Salih abi ve komutanımızı ve sevgili Zaza dayımızı çarşamba günü inşallah bir çayını içmeye sevgili Mirza ile geleceğiz. İnşallah. Selamlar olsun. Mehmet Gören, hayırlı yayınlar kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Küçükçekmece Belediyesi 311 Vardiyası'nda çalışan tüm arkadaşlarım, özellikle Yılmaz Doğrul Atan, Erkan Tanışma ve Adem Günay arkadaşlarıma senden güzel bir türkü istiyorum. Allah'a emanet, seviliyorsun demişsin Mehmet Gören. Eyvallah. Selamünaleyküm Serkan abim. Kara Keçi Hospital'dan dinleniyorsun. Değerli başhekim Recep Bey'e, başhekimimiz ve asistanları Yalçın Keçi ve Tuncay Keçi Bey'e armağan olsun. Gökhan Doğan'dan bir eser istiyorum demiş. Can Can göndermiş mesajını. Gülcan, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Gülcan. Selam kral, gelişinle beni trafikte mutlu ettin. Yeni Bosna'dan teşekkürler. İyi yayınlar. Muzaffer Yücel göndermiş mesajını. Eyvallah. Hoş geldin. Hemşerim, bizi Malatya'ya götürür müsün? Bay Pütürgeli göndermiş mesajını. İyi yayınlar Serkan abi. Diyarbakır Bismil Ayan Teksi dinlemede yakışıklı ustamız Vedat Ayhan ve Çırak Berat ve Agit'e güzel bir türkü armağan eder misin demiş Yusuf Ayhan. Hayırlı cumalar dostlarımıza, sıradaki eser bana ve de sana gelsin. Sadece Çerezci Baba Mehmet Akpınar. Eyvallah. Selamlar olsun. İzmir dinlemede nurlu bereketli cumalar. Tülay Macuran'dan Ararsın Yarı Serini istesem olur mu? Emeğine sağlık kardeşim. Kolay gelsin. Keyifle dinliyoruz. Sevgi Zeytun. İzmir'e selamlar olsun.

Hayırlı yayınlar. Sıradaki eser Fatih Tepecü'den, Alparslan Genç Murat Atmaca'dan Al Çiçeği Gelsin İyi Ki Varsınız. Fatih göndermiş mesajını. Dün bir eser vardı çalan, Vurulmuşum Oflu'ya. Çalar mısınız onu demişsiniz. Peki çalacağız inşallah. Selim Altıner'e ait güzel bir eserdi. Bayramtepe'den İbrahim Korkusuz. Sıradaki eser Ayetullah Köse hocama ve Osman Kaplan'a, Köse aşiretine gelsin. Hayrullah Köse hocama da selamlar olsun. Her zamanki gibi sevilen adamsın hocam demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin demişsiniz. Çok sağ olun. İbrahim Korkusuz. Radyo Ekin İstanbul'dan Fedai. Burada biraz frekansta problem var. Ataşehir. Peki şu anda bizleri zaten ekibimiz dinliyor. Teknik ekibimiz Ataşehir'de. Bir problem var mı bakalım, genelde bir problem gözükmüyor ama toplu artık radyoların bulunduğu yer Çamlıca. Ama biz hemen notumuzu aldık. Serkan Bey keyifle dinliyoruz. Bütün türküler, sıradaki eserler tüm Diyarbakır Çüngüçlere gelsin. İrfan Yalçıntepe göndermiş mesajını. Hayırlı cumalar sizden. Engin Nurşari'den 07'm çalar mısın? Size ve Ozan Teksil'e gelsin ve Kılıç'a gelsin demiş Cansın abim. Eyvallah. Peki mesajlar geliyor. Instagram Radyo Ekin, Serkan'la mı official sayfam. WhatsApp üzerinden de mesajları ulaştırıyorsunuz. ...541-484-60-60... ...541-484-60...

0: Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna geliyoruz. 15 itibariyle başladık. Haftanın son çalışma iş gününde Provenis Klinik katkılarıyla Bahçeli Evler'de metrobüs yolu üzerinde, Şişli'de yine metrobüs yolu üzerinden gelip yürüme mesafesinde Provenis Klinik. Saçıyla başı dertte olanlar, saçı dökülenler, incelenler, seyrelenler, eyvah diyenler, genç yaşta eyvah saçım gitti ne yapacağız? Ekelim mi yoksa protez mi yapalım? Efendim bir çareniz var. Yani bir olasılığınız daha var. Yani saç ekimi kaderiniz değil, onu söyleyeyim. Kök hücre uygulamasıyla seyrek görünümünüz, incelen saçlarınız, dökülen saçlarınız yeniden güçlü ve sağlıklı görünümü için kök hücre uygulamasını sizler Provenis Kliniğe geleceksiniz. Ekim yok, cerrahi işlem yok. Güçlü saçlar, canlı görünüm, saç köklerine yoğun bir bakım ile incelme, kırılma, zayıflamaya karşı özel kök hücre uygulamasıyla saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı inşallah sunacağız. Ekim yok, iğneli işlem yok. Arkadaşlarınızdan ve işinizden ayrılmanıza gerek yok. Evde zaman geçirmenize gerek yok. 15 günde bir geliyorsunuz, sadece 15 dakika seans sürüyor. Ekim yok, cerrahi işlem yok. Kök hücre uygulamasıyla yeniden güçleniyor saçlarınız. Hem güçlü saçlar, hem sağlıklı görünüm, hem de kendinize daha fazla güven. Yani ben de şu anda kullandığım için rahatlıkla anlatıyorum. 2 yıldır Provenis Klinik ürünlerini kullanıyorum. Kök hücreyle birlikte saçlarımıza hak ettiği değeri veriyoruz. Daha güçlü ve daha canlı bir görünüm için profesyonel destek alacaksınız. Ben numarayı vereceğim. Arkadaşlarımız sizleri davet edecekler. Uygulamaları yerinde göreceksiniz. Nasıl işlem yapıldığını göreceksiniz. İçiniz rahat edecek, kahvenizi içeceksiniz. Ve şu anda ilk arayan 10 kişiye de 2 seans, istediğiniz vücut içerisinde epilasyon hediye. İstediğiniz bölgede 2 seans hediye, epilasyon ilk arayan 10 kişiye ve cilt bakımı 2 seans isterseniz, cilt bakımı isterseniz istediğiniz bölgede epilasyon. Ve bunu hem kredi kartına ödeme kolaylığınız var, hem de elden ödeme kolaylığınız var. Hemen numarayı vereceğim. Şu anda Özge Hanım telefonun başında sizlere bilgi verecek. 552-663-3044. 552-663-3044. Saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınız zamanla inceldi mi? Aynaya baktığınızda eski saçlarınızı özlüyor musunuz? Özlüyorsunuz değil mi? Çünkü insanoğlunda erkek veya hanımefendilerdeki en büyük dekor ne? Saç. Saç yani. Ne giyerseniz giyin, eğer saçınız da başınız dertteyse hep aklınızda kalıyor. O yüzden saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan, harika bir seçenekle, kök hücreyle saçlarınızı destekliyoruz. Bu yöntemle de günlük hayatınızı değiştirmeden 15 günde bir, 15 dakika, 2 haftada bir seansla ne yapıyoruz? İğnesiz uygulamayla saçlarınıza formda kavuşuyorsunuz. Genelde Nedim abi diyor ki, Nedim güçe gittiğim zaman devamlı saçlarıma bakıyor. Diyor ki sen saçlarına ne yapıyorsun? Ya diyorum ki saçlarıma kök hücre uyguluyorum. Ne kökü diyor? Hani kayısı kökü mü diyor? O da faydalı. Selamlar olsun Nedim abi. Nedim Güç, Yasin Güç, Taha Güç, Emine selamlar olsun. Onlar da dinliyorlar şu anda. Yani saçlarınızın formda olmasını. Yani her şeye para harcıyoruz. Cep telefonumuza, üstümüze, başımıza, gezmeye, tozmaya, ama iş saçımıza gelince düşünüyoruz. Niye? Çünkü diyorsun ki orada evet iğneli bir uygulama var. Orada saç ekimi var. Nasıl yapabiliriz? Bir korku var mı? Oluşuyor. Ama saç ekimi olmadan, iğneli işlem yok, saç ekimi yok. 15 günde bir geliyorsunuz, 15 dakikada kök hücreyle benim gibi saçlarınızın formda olmasını artık kavuşacaksınız. O çıkamayan, nefes alamayan saçlarınız bir anda saç diplerinizden fırlayacak. Oh be diyecek, rahat nefes aldık. Yazdın mı? 552-663-3044. 552-663-3044. İlk arayan 10 kişiye de İstediğiniz bölgede epilasyon 2 seans hediye, şu anda aradığınızda ya da cilt bakımı 2 seansı hediye ediyoruz. Yazdığınız son kez numarayı tekrarlıyorum. Pro Wellness Klinik Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Pro Wellness'i yazarken de W ile yazıyorsunuz. Pro Wellness Klinik 552-663-3044. 552-663-3044. Hem Bahçeli Evler şubemize hem Şişli şubemize yönetim kurulu başkanı sevgili Onur Kaya'ya selamlar olsun, tüm çalışanlarına. Sağlıkla şifalar diliyoruz saçlarımız efendim. Tanıtıcı değil.

Evet, ilk saatimizi noktaladık. 15 itibariyle başladık. 18'e kadar yayındayız. Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan'lama devam ediyor. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bu güzel türküde Nedim abiye, Nedim Güç ve tüm Taha Moda çalışanlarına, Taha Ütü Maket paket çalışanlarına armağanımız olsun. Devam.

0: Serkanlama sona erdi.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060. Reklam.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet kadar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İktot Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0541-844-8282.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hangi şarkı seni anlatıyor?

0: yerdesin.
1: Çoğu yerdesin.
2: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkanlamada.
3: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
0: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: severek yaşarsın ama yorulursun.
1: Baba yorgun.
0: Baba baştır yani.
1: Baba yorgun.
0: Başım diye övünmedim.
1: Yoksun tutmuş.
0: Ne gelirse başa gelir. Biz toprağa yaslanır da.
2: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Haftanın son çalışma 3 günü bugün cuma. Cumamız mübarek olsun. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan Lama ile yayın devam ediyor. Ve bu saatimizin, ikinci saatimizin sporu Arnavutköy'de 21 yıldır balıkçınız Metin. Aynı yerde, aynı adreste, aynı kalitede. Balık sezonun başladı 1 Eylül itibariyle. Şu anda tezgahlar doldu, dükkanlar doldu. İnsanların balığa olan özlemi ve fiyatların şu anda uygun olması, balık fiyatlarının uygun olması ve hepimizin bol bol balık yemesi gerektiği bir dönem. Hem sağlıklı hem DNA'sıyla oynanmamış tek canlılardan bir tanesi balık. Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık Arnavutköy'de. Birazdan detayları, güzellikleri anlatacağız. Gidenler afiyet olsun mesajlarına bizler de cevap veriyoruz. Sağ olsunlar bize hem videolu hem resimli görselleri atıyorlar. Balıklar sizden, tatlılar benden demiştim. Radyo Ekin ailesi. Ekin Radyo'dan geliyoruz dediğinizde balıkçınız Metin'de Arnavutköy'de tatlılar, çaylar, kahveler benden. Bunlar ikram. Birazdan da anlatacağız inşallah. Instagram'dan Radyo Ekin Serkanlama official sayfam. Ve WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı bize ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden 541-484-60-60. Birazdan da mesajları okuyacağız. Evet, Derya Hanım, Haluk Levent'ten bilgi var mı demiş. Yani Haluk Levent'in daha yargılamasıyla alakalı herhalde daha var. Ama şu bir gerçek ki onunla olan ünlüler toplumdaki güvenliğini kaybetti. Evet, Haluk Levent şu anda içeride ama yol açtığı o yolsuzluğun toplum üzerindeki etkileri kendini göstermeye başladı. İnsanların kime iyilik yaptıracağız? Biz kime yardımda bulunacağız? Demek ki kendi elinizle bunu yapacaksınız. Yani Türk toplumu dünyada hayırseverliğiyle tanınan bir Türk toplumuyuz biz. Halkımız

dil, ırk fark etmeksizin her yardıma muhtaca elinden geldiğince yardım etmeye çalışan bir milletiz. Ama tabii ki bu gibi olaylar, bağış paralarına çökülmesi, toplumdaki yardımlaşma duygusunun da şu anda baktığımızda etkilendiği ortaya çıkmış durumda araştırmalarda. Yani sivil toplum kuruluşları, STK'lar güven araştırmasında katılımcıların %85'i böyle derneklere artık güvenmediğini söylemiş.

sözü yok. Yani özetlersek, bağış paralarını yemekle kalmadı, vatandaşın da yardım derneklerine olan güvenini derinden sarstı. Hatta şu anda yardım bekleyen insanlara yapılacak bağışların

0: Ama şunu da söylemem lazım. Milletimiz tabii ki sepetteki birkaç çürük elma yüzünden de bağış yapmaktan vazgeçmemeli. Doğru adresleri, doğru kişileri bulmaları lazım. Takip etmeleri lazım. Çünkü yardıma ihtiyaç bir sürü insanımız var. Bu da etkilememesi lazım diye düşünüyorum. Derya Hanım, selamlar olsun. Peki, konuşacağız, mesajları okuyacağız.
1: Ne sabahım belli ne de akşamım.
2: Evet, dolandı gününde ben sarhoş idim bilmirem. Ben demişem seni sevmirem.

Evet, İsmail Özkan Çerkezköy'den dinliyoruz demişsiniz. Selamlar olsun. Bu güzel türküyü de sizlere armağan edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz demişsiniz. Radyo ekinde sizleri görmek çok keyifli. Eyvallah, size de armağan olsun. Çok sağ olun. Nevzat Özmert. Adıyaman Kahta'dan sizleri dinliyoruz demişsiniz. Çok sağ olun. Adıyaman'a selamlar. Kahta Organize Sanayi Bölgesi. Selamlar olsun. Evet. Polat Çekçilik. Sevgili Ahmet'im selamlar olsun. Polat Çekçilik çalışanlarına, hem Esenyurt hem Beylikdüzü'ne selamlar olsun. Sevgili Burak, Burak'a da selamlar. Gökhan Akburak, Serkan Bey keyifle dinliyoruz şu anda. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışıyoruz. Çaldığın türküler çok güzel, devam ke demiş.

Hayırlı cumalar kral. Vardiler Teksi dinlemede Yusuf Ustam ve Ramazan Ustam'a Ahmet Kaya'dan bir türkü armağan eder misin? Muhammed Vardi göndermiş mesajını. İmpreza Cins Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi Kale'de, İzoğlu'da, Malatya'da sizleri dinlemeye devam ediyoruz. Yine Semaver'de çayımız hazır. Türküler güzel. İstanbul'a selamlar demiş. Gülay ablamıza da selamlar olsun. Gülay Mendi. Serkan Bey hayırlı cumalar. Karahasan'dan dertinin derdi bilinmez. Keyifle dinliyorum. Kolay gelsin demişsiniz. Nebiye günaydın göndermiş mesajını. Serkan kardeşi yayınlar diliyorum. Yeni Bosta'dan Resul Kalan. Nam Teksi'ni dinlemede bütün arkadaşlarıma, Radyo Ekin dinleyenlerine, İbrahim Tatlıses'ten Gurbet Eserini çalarsan sevinirim demişsin. Serkan abi Hüseyin Kaya'dan Bacanak Türküsünü çalar mısın? Hatice göndermiş mesajını. Eyvallah. Hamit Güder Mardinliyim, bir Mardin Türküsünü çalarsanız seviniriz. Artık frekansımız Radyo Ekin. Sen nerede biz orada demişsiniz. Çok sağ olun. Ayşe Denizan, Serkan Bey merhabalar. Çok sık yazmasam da gelmenizle birlikte içerimizde bir sevinç oluştu. Yazmak istedim. Ne çalsanız başımızın üstünde yeriniz var. Eyvallah, selamlar olsun. Peki, okuyacağız mesajları. Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama Official Instagram sayfamız. Mesajlarınızı WhatsApp üzerinden de gönderiyorsunuz. 541-484-6060 541-484-6060

0: Metin'in sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim Balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimizdeyiz. Haftanın son çalışma üç günü. Balıkçınız Metin 21 yıldır aynı yerde. Arnavutköy'de, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince sevgili Metin abi Metin Tunç ve çok heyecanlı olan tabii ki balık sezonu başladı. Biz de heyecanlıyız. Balığı hem tutmasını seviyorum hem yemesini seviyoruz. Ömer Yılmaz. Şu anda da bizleri dinliyorlar efendim. Küçücük bir müesseseyken, Balıkçınız Metin böyle 6-7 masalık bir yer iken, bugün geldiği noktada tam 21 yıldır bir firma ayak üstünde durabiliyorsa, inanın o firmanın hem lezzeti çok iyi, hem kalitesi çok iyi, hem fiyatları çok iyi, hem esnaflığı çok iyi. Tam 21 yıldır Balıkçınız Metin, Arnavutköy'de İstanbul'dan herkesin geldiği bir nokta, bir marka. Nedenini geldiğinizde zaten görüyorsunuzdur. Ya da ilk kez duyanlar geldiklerinde görüyorlardır. Hem tezgahın canlı olması, her gün taze balığın günlük, taze balığın vitrinde olması, tezgahta olması ve sizler geldiğinizde en güzel haliyle de servislerin yapılması. Şu anda mesela 1 Eylül itibariyle Vira Bismillah denildi. Bütün tezgahlar doldu. Palamutundan, istavritinden, mezgitinden, hamsisinden, sardalyasından, uskumrusundan, yani ne ararsanız tezgahlarda var. Ama sadece balık değil. Taptaze kalamarı, yine kiremitte karidesi, nefis midyeleri, tabii ki mezeleri ve salataları. O yüzden evinizde, evinizi kokutmanıza, binanızı kokutmanıza, perdelerinizi yıkamanıza gerek yok. Bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Ya gelin sizleri misafir edelim ya da paketlerinizi, siparişinizi verin, pişirelim. Özel kutularında salata ve mezeleriyle sizlere gönderelim efendim. Yani canınız tabii ki balık çekebilir. Şu anda herkes balık yapıyor. Niye? Şu an tezgahlar hep balık doldu. Tam mevsimi, hem vitaminli hem de herkesin, özellikle çocuklarımızın tüketmesi lazım balığı bol bol. Ama ev balık kokacak, işte mutfak kokacak, perdeler kokacak diye düşünmeyin. Yani bırakın balığı biz pişirelim, siz sadece keyfini yaşayın. Balıkçınız Metin'e geldiğinizde iş toplantısı olabilir, ailenizde olabilir, nikah sonrası yemeklerde olabilir. Bizi aramanız yeterli. Balıklar sizden, tatlılar benden. Tatlılar Radyo Ekin'den. Sadece balığın parasını vereceksiniz. Yediğiniz işte salatanızın içtiğinizi vereceksiniz. Tatlıları biz ısmarlayacağız. Ne kadar yerseniz yiyin. Tatlılar, çayınız, kahveniz, bunların hepsi bizden. Hemen irtibat numarasını, rezervasyon numarasını vereceğim. 0212-597-81 çift 0 Balıkçınız Metin, Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Arnavutköy'e doğru geldiniz. Devlet Hastanesi'ni geçtiğiniz gibi hemen sağda Balıkçınız Metin. 0212-597-81 çift 0 0212-597-81 çift 0 Şu anda bir yoğunluk olabilir. O yüzden mutlaka geleceğiniz saati öncesinden söylemeniz ya da paketleri alacağınız saati bir saat önceden söylemeniz, hangi balıkları isteyeceğinizi söylemeniz yeterli. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde, iş yemeklerinizde sizleri Balıkçınız Metin'de ağırlıyoruz. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon numaram, 597 0212 597 81 çift 0 Balıkçınız Metin. Ömer abi, Ömer Yılmaz. Ömer abiyi bulun, Radyo Ekin'den geliyorum deyin, ondan sonrasını ona bırakın. Tatlılar, çaylar, kahveler bizden, Ekin'den.
2: Tanıtıcı reklam.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Radyo 2'nde Serkan Lama ile haftanın son çalışma iş günü 15 itibariyle başladık. İlk saatimizi noktaladık ve ikinci saatimizde balıkçınız Metin Arnavutköy, balıkçınız Metin katkılarıyla devam ediyoruz. Mesajları okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfamı öncelikle takip edin. Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfamız. Mesajınızı buradan bize ulaştırıyorsunuz. WhatsApp üzerinden de. Mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. WhatsApp üzerinden de okuyorum mesajları. 541-484-60-60 üzerinden de mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Efendim bir anket yapılmış. Gel para, gel para, evlilik için en uygun yaş araştırmada hangi yaşta evlenmek iyi? Şu anda bekar olanlar var ve bekarlık yaşı şu anda yükseliyor. Yani 20'li yaşların başında mı evlenmeli, yoksa belirli bir olgunluğa ulaşılan 35 yaş ve üstünde mi evlenilmeli? Efendim bir üniversitenin yaptığı bir araştırmada bu iki yaş kategorisinde evlilik için en uygun yaşlar değil. Efendim en uygun yaşlar araştırmaya göre 28-32 yaş aralığı ve araştırmaya göre de 20'li yaşların başında yapılan evliliklerde de duygusal olgunlaşmanın tamamlanmaması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle de boşanma riski oldukça yüksek olduğu araştırmalarda ortaya konulmuş. Yani sanılanın aksine belirli bir olgunluğa ulaşan 30 yaşların ortasından itibaren evlenen çiftlerde boşanma riski yeniden yükselişe geçmiş. Ve boşanma riskinin en aza indiği dönem 28-32 yaş aralığı. Yani bu yaşlar arasında bireylerin hem kariyer hem de kişisel oturmuşluk anlamında dengeye ulaştığı düşünülüyor. Araştırma bu. Uzmanlara göre yaş ilerledikçe eş seçiminde de esneklik azalıyor, onu da söyleyeyim. Ya da uzun süre yalnız yaşamaya alışıyor insanlar. Evlilik içinde uyum süreçlerinde daha da bocalayabiliyorlar. Yani genelleme yaptığımızda 28 ve 32 yaş önümüze çıkmış. Yani bekarlık olarak yaş oranı artık 30 üzerine çıktığı için de araştırmalar bunu gösteriyor. Yani evlenmek, evlilik paylaşabilmek çok önemli. Doğru insanı doğru zamanda bulabilmek de çok önemli. Hepimizin evladı var. O yüzden inşallah Rabbim herkese hayırlı bir evlilik, hayırlı bir gelin, hayırlı bir damat nasip etsin. Vallahi.

0: Metin'in sunduğu Serkanlama devam ediyor.
1: Efendim, ikinci saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. İkinci saatimizin sponsoru Arnavutköy'de tam 21 yıldır Arnavutköy'de İstanbul'un markası olan Balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Tabii insanlar belki haftada, belki ayda, belki 3 ayda ekonomik olarak da çok zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar dışarıda yemek yemeyi maliyetli buluyor. Haklı olarak. Ama bunu yaparken de doğru bir yerde yemek yemediği zaman mutsuz oluyor. Ailesiyle bir yemek yiyecek. Geldiği zaman işin kalitesi, işin lezzeti. Bir de insanlar mutfakları çok merak ediyorlar. Ya bu mutfaklarda birçok şey konuşuluyor. Yani baktığınızda birçok haberlerde düzensiz mutfak görüyoruz. İşte Balıkçınız Metin'de mutfağınız göz önünde. Balığınızı önden tezgahtan, şu anda 1 Eylül itibariyle vira bismillah denildi ve bütün balıklar şu anda tezgahlarda taptaze palamutu, taptaze istavriti, taptaze somonu, taptaze yağlı olan hamsisi. Yani balık en önemli öğünlerden bir tanesi aslında. Hele hele şu aylarında en yağlı olduğu dönemde çok sıkça balık yememiz lazım. O yüzden şu anda fiyatlar uygun. Balık çünkü bol. Palamut bol. İstavrit bol. Evinizde bununla alakalı evinizi hiç kokutmanıza gerek yok. Evinizi, odanızı, mutfağınızı, binanızı, perdelerinizi hiç bunlarla uğraşmayın. Balıkçınız Metin'e gelin. Hizmeti biz yapalım. Balığınızı seçin. Ailenizle, iş arkadaşlarınızla bir telefon kadar yakın Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince hemen cadde üstünde, zaten yol üstünde Devlet Hastanesi'ni geçince göreceksiniz Balıkçınız Metin. Sadece balık değil, harika bir kalamar, harika bir tabii ki kiremitte karides, nefis midyeler. Bunun yanında mezeleri, salataları ve sunumları harika, onu söyleyeyim. Gözünüz arkada kalmadan mutfağa da kendiniz geçin gezin. Görün, zaten gözünüzün önünde yapılıyor. Yani verdiğiniz paranın hakkını alacağınız bir mekan. Balıkçınız Metin. Ya sizleri burada arayalım ya da paketlerinizi yapalım, pişirelim. Sizler seçin. Özel kutularında soğumadan balıklarınızı evinizde afiyetle yiyin. Rezervasyon numarasını vereceğim. 0212-597-81-0 0212-597-81-0 rezervasyon ve sipariş hattımız. Geldiğinizde balıklarınızı yediniz. Efendim, balıklar sizden, tatlılar Radyo Ekin'den. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde balığınızın yanında tatlınızı, çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz. Sadece yediğinizi, içtiğinizi ödüyorsunuz. Tatlılar, çaylar, kahveler benden. Kahveniz yeterli. Balık sizden, lezzet bizden. İkram Radyo Ekin'den efendim. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe devam ediyorsunuz. Arnavutköy merkeze geldiniz. Devlet Hastanesi yoluna döndüğünüzde Devlet Hastanesi'ni geçince hemen sağda Balıkçınız Metin. Tam 21 yıldır aynı yerdeyiz. Aynı lezzetteyiz, aynı kalitedeyiz, aynı ailenizden birisi gibi sevgili Metin abi, Metin Tunç ve sevgili Ömer abi, Ömer Yılmaz. Şu anda da bizleri dinliyorlar. Bugün cuma, yarın cumartesi, evet bir balık yiyelim diyorsanız hemen arayın. 3 kişi geleceğiz, 10 kişi geleceğiz, ailece geleceğiz, iş yemeğine geleceğiz. Hemen yerinizi ayırsınlar. Özel alanlarımızda 0212-597-81-0 rezervasyon numaram, 0212-597-81-0.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Peki, katkılarından dolayı Balıkçınız Metin'e teşekkür ediyoruz efendim. Üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. İki saati noktaladık ve üçüncü saatimizde de Arnavutköy, Boğazköy, Aden tesisleri katkılarıyla üçüncü saatimize başlayacağız. Önümüzdeki hafta hediyelere başlıyoruz bu arada. Hediyeler dağıtmaya başlıyoruz. Instagram Radyo Ekin, Serkanlama Official sayfam, sayfalarımızı takip edin. Ve WhatsApp üzerinden de mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60 0541-484-60-60.

Evet, son saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk halk müziği radyosu Radyo Ekin. 15 itibariyle başladık. Tekrardan hayırlı cumalar, selamlar, sevgiler. Tahsilatınız bereketli olsun. Ben bu saatimizde de Arnavutköy'de Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla başladık efendim. 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden Tesisleri, birazdan da detayları anlatacağız. Hiç artık hafta sonu, mesela yarın cumartesi pazar günü çok uzaklara gitmenize gerek yok. Zaten benzinin, mazotun geldiği fiyatları gördünüz. Hiç uzun yol gidip benzin mazot harcayıp ceza yiyip dönerken de fitil olmanıza gerek yok. 200 dönüm üzerine geliyorsunuz. Ne ararsanız var. Piknik alanları var. Birazdan anlatacağım. Kendin pişir alanları var. Çocuklarımızın at binmesi için çiftliğimiz var. Safari için ATV Safari 200 dönümü kullanabileceğiniz yerimiz var. Çocuklarınızı oyun köyünde

0: israfı kaldırdık ve Boğazköy Aden'de seçtiğiniz kahvaltıyı alıyorsunuz, yediğiniz kadarını ödüyorsunuz, yemediğinizi ödemiyorsunuz. Cumartesi pazar günü piknik alanlarımız sizler için ayrılmış durumda. Yani birçok aktivite var. 200 dönüm içerisinde 170 metrekare dev kaydırağımız var. Bu detayları birazdan anlatacağım. 3 Ekim cumartesi akşamı da dev konser var. Dev bir program var. Zekeriya Ünlü Sıra Gecesi ekibi de 3 Ekim cumartesi günü biletler Biletix'te ve rezervasyon adresimizde olacak. Bu detayları birazdan inşallah anlatacağım. Mesajlarınızı okuyacağız birazdan. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamı lütfen takip edin. Mesajlarınızı bana buradan son paylaşılan fotoğrafın altına ulaştırıyorsunuz.
1: Gidip gelmekten soran yok, bilen yok.
0: Ve tabii ki WhatsApp üzerinden de bizlere ulaşıyorsunuz numaralarımıza. 541-484-6060 541-484-6060'tan da bizlere ulaşıyorsunuz. Kubat ve Mazlum Çimen şu anda dinliyorsunuz kulaklarınızda. 0 kilometre dumanı üzerinde klip eserlerinde armağan ettik. Yine 0 kilometre dumanı üzerinde Sami Çelik. Sami Dede'ye selamlar olsun. Konya Bozkır'ın

Evet, mesajlara bakalım kimler dinlemede. Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de beraberimiz devam ediyor. Hemen güncelleyelim sayfamızı. Fikri Zeytinli. Merhabalar, ben Zikri. Müslüm çalar mısın, sana zahmet demişsin. Eyvallah. Selamun aleyküm Serkan abi. Karakeçi Turizm'den selamlar. Değerli şoförümüz Recep Bey'e ve Muavin Yalçın Şakrak Bey'e ve değerli turizm müdürümüz Tuncay Keçiverdi ve Dervişoğlu Peynircilik'ten Dengesiz Kadir'e selamlar demiş. Mekansız göndermiş mesajını. İsimler ilginç. Çetin Göcek. Teşekkür ediyorum Çetin. Çok sağ ol. Radyomuza hoş geldiniz. Büneyyat Kır göndermiş mesajını. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Niyazi Güzelsoy, hangi radyoya geçerseniz geçin neşe katıyorsunuz. Tüm servis şoförleri için bir türkü çalarsanız sevinirim. Niyazi Güzelsoy göndermiş mesajını. Çok sağ olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mustafa Aslan, Zülfikar birlikte Halay Türküsü istiyorum. Çalarsınız mutlu olurum, kolay gelsin. Gülşen göndermiş mesajını. Sağ olun. İsviçre'den sizleri dinliyorum. Bayburtlu Yunus. Hayırlı cumalar demiş. İsviçre'ye selamlar olsun efendim. Tüm gurbetçilerimize, tüm Bayburtlara selamlar. İbrahim kardeşim, sizlere minnettarım. Ekspres ayakkabı bakım merkezi İbrahim Usta. Sabah 8'de dükkan açıyorum ve 9'da kapatıyorum. İlk işim radyonuzu açmak. Radyo Ekin demiş İbrahim. Teşekkür ediyorum İbrahim abi. Sizden ricam Engin Nurşani'den adına bir çizik çektim. Çalarsan sevinirim, gurbetteki çocuklarıma gelsin. Lamiyet Şahin göndermiş mesajını. Nusret Oruç, eyvallah Nusret Oruç. Teşekkür ediyorum. Musa Avşar. Bir Azerbaycan eseri çalar mısın? Azeri kardeşlerin seni seviyor demiş. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Bedi Akartürk. Çok güzel bir türküsü, bülbül sesli. Bedi ablamıza selamlar olsun. Bu güzel türküyü de armağan edelim. Efendim mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram. Serkan Lama Official sayfam. Mesajınızı ulaştırıyorsunuz efendim. 541-484-6060 WhatsApp 541-484-6060. Yani her yerden bize ulaşabiliyorsunuz efendim. Arnavutköy balıkçınız Metin'in ardından bu saatimizde birazdan anlatacağım. Arnavutköy, Boğazköy, Aden testleri katkılarıyla devam.

0: Evet, Hüseyin Bıçak, Hüseyin abi tekrardan sahalara döndü. Hüseyin Bıçak Karadeniz müziğinin dev isimlerinden bir tanesi. Yıllar önce küçük bir rahatsızlık geçirdi, sahnelerden uzak kaldı. Öncelikle Sami Aydın'a, Sami abiye çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bıçak'ı tekrardan sahalara döndürdü. Fırtına gibi tüm yaylalarda, Giresun'da, Ordu'da, Trabzon'da, bütün Karadeniz yaylalarında Hüseyin Bıçak. Yarabbi bir kulun sevdim. Fırtına gibi geri döndü Hüseyin abiye, tekrardan başarılar diliyoruz. Güzel türkülerini de bekliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Arnavutköy'de Boğazköy Aden testleri, biraz önce de sizlere bahsettim. Çok uzun yollar gitmenize gerek yok. Uzun kilometre yapmanıza gerek yok. Yani 200 dönüm üzerinde ne ararsanız var. Çocuklarımızı eğlendirmek mi istiyoruz? Evet. Efendim, at çiftliğimiz var. Çocuklarınız ata binebiliyor. 170 metrekare kaydırağımız var. Büyük bir adrenalin. ATV, safari turlarımız var. 200 dönüm içerisinde, orman içerisinde harika bir gezintiye çıkıyorsunuz. Çocuklarımız için çocuk köyümüz var. Bu çocuk köyünde çocuklarımız eğleniyorlar. Oradaki arkadaşlarımızı emanet ediyorsunuz. Siz çayınızı, yemeğinizi yerken onlar da eğleniyor. Bakın, bunlar çocuklarımız için. Yetmedi, küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Küçük küçük böyle hayvanat bahçelerimiz var. Çocuklarımız onlarla geldikleri zaman hem onları görüyorlar hem keyif alıyorlar. Ailelerimiz geldiğinde hemen kasabamızdan girişte alışverişinizi yapıp özel size ayrılan kamelyalarda kapalı mangalınızı yapabiliyorsunuz. Hiç uzun uzun gitmenize gerek yok. Artı piknik alanlarımız var. Aracınızla geliyorsunuz, piknik alanlarımıza girebiliyorsunuz. Ben mangalla uğraşmak istemiyorum derseniz hemen büyük bir restoranımız var. Buradan geldiğinizde tüm kebap çeşitlerini, dünya mutfağını, hamburgerine kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Pizzasına kadar. Hemen geçtiniz, Kır Kahvesi'nde çayınızı, kahvenizi, nargilenizi içebiliyorsunuz. Özel ayrılan böyle suyun kenarlarında özel kamelyalar var. Sıra gecesi gibi hazırlanmış kapalı alanlarımız var. Burada gene özel demlikte semaverlerde çayınız, nargileniz, çerezleriniz geliyor. Özel gazoz atölyemiz var hemen Kır Kahvemizin karşısında. Böyle farklı renklerde, farklı lezzetlerde gazozunuzu kendiniz özel yaptırıyorsunuz. At çiftliğimizde sizler ata binebilirsiniz. Midilli atıyla çocuklarınızı ata bindirebilirsiniz. ATV ile 200 dönüm ormanımızı ATV'ye ayrılmış alanlarda gezebilirsiniz. 170 metrekare kaydırakta kayabilirsiniz. Paintball, boya savaşları, arkadaşlarınızla takım halinde boya savaşları yapabilirsiniz. Düğün salonumuz ister açık piknik, yani isterseniz kır düğünü gibi, isterseniz normal kapanabiliyor. 1000 kişi, 1500 kişiye kadar da Boğazköy Aden'de sizler düğününüzü yapabilirsiniz. Özel kız isteme alanlarımız var. Özel nişan ve kına alanlarımız var. Hafta sonunda kahvaltı yapacak olanlara israfı artık hep el birliğiyle kaldıracağız. Hiçbir şey israf etmeyeceğiz. Hafta sonunda kahvaltı etmek isteyenler için geliyorsunuz, seçiyorsunuz, seçtiğinizi ödüyorsunuz. Yani yemediğinizin parasını vermiyorsunuz. Ve yemediğiniz çöp olmuyor, israf olmuyor. Boğazköy Aden'de artık yeni bir kahvaltı seçeneğiniz var. Artık seçtiğiniz kahvaltının parasını ödüyorsunuz. Yediğinizi ödüyorsunuz. Bunların hepsi Boğazköy Aden'de. 3 Ekim Cumartesi akşamı da kim var? Efendim, 3 Ekim Cumartesi günü sıra gecesini sevenler, eğlenmeyi sevenler, davul zurnayı sevenler, çiğ köfteyi sevenler, halay çekmeyi sevenler. Urfa sıra gecenin ustası Zekeriya, ünlü Boğazköy Aden'de 3 Ekim Cumartesi günü saat 19'da Cumartesi akşamı muhteşem bir menü. Biletler Biletix'te ya da rezervasyon numaramızı zaten şimdi vereceğim. Buradan rezervasyonunuzu yaptırabiliyorsunuz. 531-248-45-45 531-248-45-45 rezervasyon numaramız. Zekeriya ünlüyle muhteşem bir sıra gecesinde biz ve radyodaki arkadaşlarımız da orada olacağız. Canlı yayın aracımız orada olacak. Biz de sahnede olacağız. Zekeriya ünlüyle birlikte şimdiden yerinizi ayırtın. Biletler Biletix'te, ayrıca tabii ki Aden'de hemen ayırtabiliyorsunuz. 531-248-45-45 531-248-45-45 Yazdınız mı? 3 Ekim Cumartesi akşam 19'da Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de. Zekeriya Ünlü'ye de selamlarımız olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Onun da sizlere çok selamı var. Birkaç saat önce telefonda görüştük. O da çok heyecanlı. Arnavutköy'de, Aden'de, Boğazköy'de sevenleriyle buluşmak için o da şimdiden gün sayıyor.

Vallahi Japonları tebrik etmek lazım. Japonlar hem insani açıdan hem insanlarına çok, insanlığa çok önem veriyorlar. Hem hayvanlara çok önem veriyorlar. Bir haber var. Efendim Japonya'da dik beton duvarlara sahip sulama ve drenaj kanallarına düşen yabani hayvanların, rakun, kaplumbağa, böyle ördek ve benzeri canlılar için onların boğulmasını önlemek amacıyla suya uzanan böyle metal kaçış rampa ve doğa dostu altyapısı tasarımları uygulamaya başlamışlar. Amaç düz ve yüksek beton kenarlar yüzünden sudan çıkamayan hayvanlara güvenli bir tırmanış yolu sağlamak. Şimdi rakunlar, kaplumbağalar ve kuşlar gibi pek çok küçük canlının hayatını kurtaran bu basit ama etkili bir mühendislik çözümü. Yani bunu görünce Bebek sahilinde o boğulan kişinin ardından bir vatandaşın haber bültenimizde, haber bültenindeki o serzenişi veya sosyal medyada izlediğimizde aklımıza geldi hemen. Yani belediye buradaki merdiveni kullansaydı, böyle bir merdiven yapsaydı, oradaki merdiveni, daha doğrusu kaldırılmış olan oradan bir merdiven kaldırılmış, kaldırmasaydı belki o Bebek'teki adam bugün yaşayacaktı. Kendine çıkacak yer bulamadı, bir rampa bulamadı. Yani Japonlar hem insanlarını hem de hayvanlarını düşünüyorlar. Aslında bu da bir örnek olmalı bütün belediyelerimize. Japonya'nın dik beton duvarlarına sahip olan sulamalarda bir rampa oluşturulması hem hayvanlar için hem de insanlarımız için. Kanallara düşüyorlar, göletlerde, orada burada çok boğulmalar oluyor. Yani Japonları tebrik etmek lazım. Güzel bir haber, değil mi? Azerbaycanlı can kardeşlerimize gelsin.

Evet, Azerbaycanlı can kardeşlerimize armağan ettik bu güzel iki türküyü de onlara armağan ettik. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Hemen son mesajlara bakalım, değerlendirelim. Radyo Ekin'de sizleri dinlemek çok güzel. Kübra Tahamo'da dinlemede. Hayırlı yayınlar Serkan Bey demişsiniz. Çok sağ olun. Sevgili Fatih, teşekkür ederim Fatih. Çok sağ ol. Seni dinlerken heyecanlanıyoruz abi demiş. Güvercin Tepe'den Bekir Sadak. Sıradaki eser hoca abimize, oğlum Emirhan'a, yakışıklı Ömer'e, Harun'a, Ercan'a ve Ali'ye gelsin demiş Bekir Sadak. Peki, armağan olsun Bekir abi. Radyo Ekin'i seviyoruz Ataşehir'de demiş. Bir problem var gibi duruyor arkadaşlarımıza. Şu anda zaten onlar da dinliyorlar. İlettik, Ataşehir'deki problem nedir bakalım, olur mu? Çok sağ olun. Fedai Ataş, çok sağ olun. Hatice, listemde yok, olsa listemde tabii ki isteklerinize, listemizde olduğu sürece yer verebiliyoruz.

Sevgili kardeşim, sizleri dinliyoruz. Çok sağ olun. Şu anda Çerkezköy'e doğru gidiyoruz. Keyifle dinliyoruz türkülerinizi. Çok sağ olun. Ümit Karavuş. Çok sağ ol Ümit. Eyvallah. Sizler daha güzelsiniz. Sizler varsınız, bu programların bir önemi var. Ergün Aydemir. Kıymetli hemşerim, seni seviyoruz Allah için. Radyo 2'nde tekrardan seni dinlemek çok güzel. Evet, aynen 19 yıl olmuş. Seni dinleyelim. Vay vay vay. Evet, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, namı diğer Kurtlar Vadisi'nin Zülfikar Ağası. Efendim, klip eseri Buradayım Hala. İbrahim Muhammed selamlar olsun. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Zülfikar Ağam. O güzel sesinden sizlere armağan edelim. Devam.

0: Evet dost dediğin kalleşler diyor. Buradayım hala. Zülfikar ağamız Halil İbrahim Kalaycıoğlu. Artık yavaş yavaş sonlardayız. Veda vaktimiz yaklaşıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Boğazköy Arnavutköy'de Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. 200 dönüm üzerine kurulu. Sizlere hayrola. Hafta sonu için bir plan yapıyor musunuz bilmiyorum ama cumartesi ve pazar için ailenizi alın, sevdiklerinizi alın. Çünkü İstanbul'un içerisinde doğayla iç içe muhteşem bir gün sizleri Boğazköy Aden'de bekliyor. Tam 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden tesisleri. Kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. Benzinin, mazotun fiyatını biliyorsunuz. Ceza da yiyoruz. Havadan, karadan, drondan. Dönerken bir de çilemiz var, dönüş çilesi var. O yüzden trafikte saatlerinizi harcamayın. Yol stresine girmeyin. Eski Edirne asfaltı Arnavutköy yolu üzerinde Fenertepe'yi geçince Boğazköy Aden'i göreceksiniz. Yani kendin pişirip kendin yemek istiyorsan kasabımızdan hemen alışverişini yapıyorsun. Sana ayrılan özel alanlar var. Özel kamelyalar var. Kapalı. Ailenizle sizi kimse rahatsız etmiyor. Geliyorsunuz, mangalınız zaten, ateşiniz veriliyor. Mangalınızı yapıyorsunuz. Kahvaltı mı etmek istiyorsunuz? Artık yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Serpme kahvaltıya paydos. Üzülüyorsunuz. Onlarca yemediğiniz ürün hem parasını veriyorsunuz hem de havaya gidiyor. Efendim Aden'de, artık Boğazköy'de yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Hayır, ben kendim pişirip kendim yemek istemiyorum diyorsanız efendim restorantımızda kebap çeşitlerinden, kanat çeşitlerinden, pizzadan, hamburgerine kadar her şeyimiz var. Biraz devam ettiğinizde kır kahvemiz var. Çayımız, kahvemiz, kumda kahvemiz, nargilemiz. Hemen sağımda küçük bir gazoz atölyemiz var. İstediğiniz renkte tatta gazozları orada, rengarenk gazozları içiyorsunuz. Biraz devam ettiğinizde çocuklarımız için eğlenceli bir alan, çocuk köyümüz var. Çocuklarınızı bu köye emanet ediyorsunuz. Siz rahatça hem kahvenizi içiyorsunuz hem yemeğinizi yiyorsunuz. Biraz devam ettiğinizde at çiftliğimiz var. Çocuklarınıza hem bir spor yaptırıyorsunuz, hem harika bir terapi, hem de sizler de ata biniyorsunuz. Çocuklarınız da midilli ata biniyor. Çocuklarınız için ayrılmış böyle küçük küçük hayvanat bahçelerimiz var. Barınaklarımız var. Çocuklarımız biliyorsunuz hayvanlara karşı ayrı bir sevgisi var. Biraz daha ilerlediğinizde 200 dönüm içerisinde safari, hem de ATV ile yapıyorsunuz. Burada da güzel bir kampanya yaptık. Bu kampanyamızda şöyle, ATV 35 dakika ATV'ye bindiğinizde, at çiftliğinde ata bindiğinizde, kahvaltı ettiğinizde ödeyeceğiniz rakam kişi başı 2000 lira. ATV turu 35 dakika, ata biniyorsunuz ya da pizza yediğinizde 2000 lira. ATV turu yapıyorsunuz 200 dönüm içerisinde 35 dakika. Kahvaltınızı yapıyorsunuz ya da 170 metrekare dev kaydıraktan kayıyorsunuz. Bu da 2000 lira. Bu da kampanya dahilinde. Boğazköy Aden'de sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 metrekare dev kaydırağımız var. Efendim düğün yapmak için çok uzaklara gitmenize gerek yok. Doğanın içerisinde kır düğününü ister açık ister kapalı. 1000 kişi, 1500 kişiye kadar da doğanın içerisinde düğününüzü, nişanınızı, kız isteme alanlarımız var özel. Ya, rezervasyon numaramı vereceğim, bilgi alın. Instagram'dan Boğazköy Aden'i takip edin. 531-248-45-45. Rezervasyon numaram 531-248-45-45. Yarın cumartesi, pazar. Çok uzağa gitmeyin, kendinizi yormayın. Fiyatlar uygun. İster kahvaltınızı yedin, seçme. Yediğiniz kadarını ödeyin. Ya mangalınızı yapın, ya kır kahvesinde oturun, ya da size böyle suyun kenarlarında hazırlanmış özel yine kamelyalar var. İçerisi sıra gecesi gibi hazırlanmış. Semaverde çayınız, nargileniz, çereziniz, her şeyin, ayaklarınızı, ayakkabınızı çıkartıyorsunuz. Sanki bir otağda oturuyormuşsunuz gibi. Çok özel alanlarımız var. Bir de 3 Ekim cumartesi akşamı sıra gece sevenler, efendim çiğ köfteler bizden. Davulu, zurnası, 20 kişilik dev orkestrası, Türkiye'nin en önemli sıra gecesi adamı Zekeriya Ünlü. Bu işin okulunu okumuş, bu işin mektebini görmüş, alaylı okullu mektepli. Bu işin gerçek ustası Boğazköy Aden'e geliyor. 3 Ekim Cumartesi saat 19'da Cumartesi akşamı. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. 531-248-45-45 531-248-45-45 rezervasyonlarınızı biletikslerden de yapabiliyorsunuz. 3 Ekim Cumartesi akşamı, kimseye söz vermeyin, biz de orada olacağız. Ben de sahnede olacağım, arkadaşlarım da olacak. Şalvarı giyeceğiz, çiğ köfte yapacağız, halayları çekeceğiz. Zekeriya Ünlü, Boğazköy, Arnavutköy, Aden'de 3 Ekim Cumartesi akşamı. Rezervasyon numaram 531-248-45-45. Katkılarından dolayı Boğazköy Aden'e teşekkür ediyoruz efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Pro Wellness Klinik katkılarıyla başladık. Balıkçınız Metin ile Arnavutköy'de devam ettik. Boğazköy Aden Arnavutköy'de devamında oldu. Hafta sonu programımız yok. Pazartesi günü saat 15'i gösterdiğinde, ama pazartesi günü 3 saat değil, bundan böyle cuma pazartesi itibariyle 5 saat sizlerle beraber olacağız. Ekim ayı içerisinde, Eylül ve Ekim içerisinde 5 saat beraberliğimiz olacak. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.

zamanı çekmek kadar. Yaşama sebebimdin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, hüznün, her şeyin bir tadı var. Seni özlemek de güzeldi be gülüm, seni beklemek kadar. Sebebi sensin, sebebi sen. Her gece içmemin, her gece ölmemin

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
4: Radyo Ekin.

O şehrin bütün sokakları dar yapılmıştı, biz yan yana yürümeyelim diye. İnsanlar dar yapılmıştı ama biz yürürdük. Yan yana, yana yana yürürdük.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786. 0536 409 6786.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

bunlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belli hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı durur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Radyo Ekin. Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

imanımız var. Hürriyet için, hürriyet aşkına, biz insanlar yemin ettik, imanımız var. Hürriyet için, hürriyet aşkına, savulacak dönem, savulacak düşman, dehrin cefasını çektik.